Aya hene, aya hene, apa. Me se osa hene Kristo, oma ni desu. Aya hene, aya hene. Every side.

Asiria men yine kem. Ayam bile yapamazsın o paya. Ama radyo. Ada ya nasıl yok.